Aziza Guraniyem bedengu hunermendu dengoşu havramani kak serko notşeyi Guraneki derbare be fasla altun yakau paiz diyene peşkaşu yu bayuita şmeyi goşgiri azizi bu

Parlamenterek peşî Iraq ve Gambim zikane halmatek hidike dezgikini gendal karan des pedekatu hoş dariş dedad le halatinyan. Kışnasir emaşka kırbarini nimabaran u barani memnavand berdevam dabed. Saudi Arabia roji se şamira berdu husekan lagi drone vezgi ki karbe şari medine ankırdı tamamdır.

0: SPD-FM 106.1 106.3 SPD-FM Hemişe domiyayın.
1: Esta Güebisi bernamey bir ruhi ki verzişi deben. La amadu peşkeş kirdini hiwai melaqadır.